0: Baba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olma.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düş!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

yıllara bir güne nasıl sıkıldım. Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Evet, güzel bir sabahtan hepinize bir günaydın diyoruz demek isterdim ama Helin abla yolda kaldı. Şu an yolda geliyor ama ben de artık zaten saat 9 oldu, yani başlamamız gerekiyordu. Hepinize bir günaydın diyorum Hamburg'un Halk Kanalı'ndan, Tire Radyo'dan, bir cumartesi sabahından hepinize güzel bir gün dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Bizleri yazmak isteyenler şu an yalnız olsam da yazabilirsiniz. 077 977 27 72. Umarız ki bu şarkılarla artık Helin ablamız gelir de yayını yaparız. İşte yolda kalmak böyle oluyor. Ben eskiden de çok olurdu böyle şeyler ama işte insan biraz da olsun o sisteme oturunca hani işte nerede yolda kalabileceğini falan biliyorsun. Ama kendisi uzaktan geldiği için de bir şey de diyemiyorum. Otobandan falan gelmesi gerekiyor. O yüzden biraz zor o işler diyelim. Ama biz de ben de çok daha konuşmayayım. Helin abla da yeterince konuşacağız. Biz bir şarkılarımızda devam edelim. İşte bugün tüm artık biraz çünkü bazı dinleyiciler diyor ki siz eski şarkılar çalıyorsunuz. Niye eski şey yapıyorsunuz? Hiçbir yeni şarkı yok. O zaman yapalım. Yeni şarkılarla devam edelim. Hadise bize bir ara beni desin. Ondan sonra geri dönüyoruz. Hafta sonunuz, cumartesiniz güzel başlasın inşallah. Ve şimdi ara verilesin sevgili Hadise. Ein wunderschönen guten Morgen aus dem Tide-Radio-Studio bzw. aus dem Home-Studio. Aus der weltbesten deutsch-türkischen Morning-Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit der lieben Helin, die ihr leider nicht zu sehen bekommt. Denn sie steckt im Stau. Also muss ich jetzt die Sendung hier einmal ganz kurz übernehmen. Hoffe, dass sie gleich in den nächsten Minuten hier eintrifft. So ist das Leben. Wenn man im Stau steckt, steckt man im Stau. Dann kann man daran nichts ändern. Aber wir machen das Beste draus. Und ihr schreibt uns in dieser Zeit natürlich auch gerne. 0177 977 2772 ist unsere WhatsApp-Nummer, worüber ihr uns gerne erreichen könnt. In euren Ohren ein neues Lied von der lieben Hadise mit Arabene. Denn hier und da gab es Kommentare von einigen Zuhörern. Ja, warum spielt ihr dann immer eigentlich alte türkische Lieder? Alles gut, können wir gerne sofort ändern. Hadise mit Arabene und danach kommen wir wieder für euch zurück.

sevgili Hadis'e bizlere yeni albümünden Ara Beni dedi. Ben de şimdi yalnızken ne yapayım? En mantıklısı gidip hava durumunu vereyim bence. Oradan başlayalım. Artık ola gelir mi gelmez mi? Belki Helin abla gidip biraz basar da gelir dermişim. Tabii ki hızlı sürmüyoruz. Çünkü bu, özellikle bu hafta zaten polisler kontroller yapıyor. O yüzden de çok basmıyoruz. Hızlı da gitmiyoruz diyelim. Havalar ama yavaş da gitmiyor. Misal olarak bugün çok güzel bir hava bizleri bekliyor. Bütün gün güneşimiz olacak, yaklaşık 25 derece ile bence çok güzel bir hava olacak. Yarına bakarsak 29-31 dereceleri göreceğiz. Yine de aynı şekilde bütün gün güneşimiz olacak. Pazartesi azıcık düşecek, 20 dereceye düşecekmiş. Bir de işte azıcık böyle birkaç yağmur damlası hissedebilirsiniz ama bence o geçer gibime geliyor. Çünkü mesela salı gününe bakarsam hiç bir yağmur yine yok. Yarın da yok. O zaman bence pazartesi yağmur da gider diye düşünelim. Zaten içimiz güzel olduğu sürece bu havanın bize bir şey yapacağı yok diyelim. Biz güzel düşünelim, güzel olsun. Mesela önümüzdeki hafta sonuna baktığımda böyle 36-37 dereceleri görüyorum. Bence bu hafta sonunun tadını çıkarmaya biz bakalım. Çünkü bunun yeri, buranın 36-37 derecesi hiç çekilmiyor. O yüzden siz tadını çıkarın bu havanın. Özellikle bugünün, yarının, şu ana bakalım. Şimdi pazartesi yağmur yağmış yağmamış bizim neyimize, hafta sonumuzun tadını çıkaralım diyelim. Ve ben de bunları kısaca Almanca'ya çevireyim. Ardından bir kısaca yine müzik arasına girelim. Allah'ın izniyle gelir artık. Saat 9.10 geçe. Biraz sonra gelmesine gerek yok. Almayacağım stüdyoya dermişim. Yok, Helin ablayı alacağım tabii ki. Live Gitarre auf Friede gerade bei Merhaba Hamburg mit der ersten Musikpause beziehungsweise das war die liebe Hadise mit Ara Beni und ein wirklich sehr wunderbares Musikstück. Und wunderbar ist auch das Wetter neben dem Musikstück. Heute mit rund 23 bis 25 Grad werden wir heute überwiegend Sonne bekommen. Kein Regen zu sehen, also wirklich ein richtig schönes Sommerwetter. Genießt diesen Tag. So ein Wetter haben wir nicht immer und ich finde 24, 25 Grad, da kann sich niemand beschweren. Also es ist nicht zu warm, auch nicht zu kalt, auch nicht kühl, auch nicht irgendwie zu heiß, dass man sich alles vollschwitzt. Das kann morgen passieren mit gefühlten 31 Grad. Ist das wiederum so schon in Deutschland zumindest meistens immer schon etwas zu warm. Am Montag geht es dann weiter mit rund 20 Grad beziehungsweise mit sogar Regen. Vereinzelt leichte Regenschauer könnten es sein. Aber wenn ich mir hier die Daten anschaue, am Dienstag haben wir wiederum keinen Regen. Also es kann schon sein, dass der Regen am Montag auch wieder verschwindet. Wenn ich mir die nächsten Wochen anschaue beziehungsweise das nächste Wochenende anschaue, dann würde ich euch auf jeden Fall einen Tipp geben. Genießt das Wetter. Da kommen auf uns zu wieder 37 Grad fast zu. Also genießt hier und jetzt und denkt jetzt nicht an morgen und schaut da jetzt nicht durch das Fenster oder denkt euch jetzt nicht, mal sehen, was am Montag kommt oder ob es jetzt am regnet. Genießt hier und jetzt. Das alles andere tut uns ehrlich gesagt nie gut. Ich möchte mit euch gemeinsam ein Liedstück mir anhören und zwar von Manifest und Aja Pekan. Das ist in den türkischen Radios derzeit Top Nummer 1 Lied und ich habe es mir noch nicht angehört. Schlecht kann es ja nicht sein, wenn die gesamte Türkei dieses Lied spielt, alle Radios das auf Top Nummer 1 packen. Ich glaube, was Schlechtes kann dabei nicht umkommen. Deswegen Manifest mit Ajda Pekan gidelim. Und danach kommen wir wieder für euch zurück. Ulusal radyolarda top numara 1'e giren bu şarkıyı bir dinleyelim derim. Hileli Manifest Ajda Pekan birlikte söylemiş. Bütün ulusal radyolarda, bütün Türkiye'de 1 numarayı kaplıyor. Bakalım 1 numaralı bir şarkı mı? Artık sizler de yazarsınız WhatsApp'tan zaten. Ben de ilk defa dinliyorum. Vallahi de bile hiç dinlemedim daha. Hiç dinlemedim. Bilmiyorum. Şarkı güzel değilse de ortasında keseriz. Ama herhalde ulusal radyolar tüm bu şarkıyı çalıyorsa. Tabii ki o işte para da var ama.
Şimdi yine de bence çok kötü de olmaz diye düşünüyorum. Dinleyelim hadi bakalım. Manifest Ajda Pekkan Hileli.

şarkı bitmiş ya. Ben de hiç beğenmedim. Açık açık söyleyeyim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama ben hiç beğenmedim. Hiç güzel bir şarkı olmamış. Ne diyeyim yani, yalanını söylemeyeceğim. Şimdi bol bol günaydın mesajlar gelmiş bizlere. Bekir Günyar abimizden, her zaman olduğu gibi Şaban abimizden, Bülent Su abimizden, Uğur Güneş abimizden, Yılmaz abimizden ve Berivan Kaya hanımefendimizden bir günaydın gelmiş. TikTok'ta da günaydınlar geliyor. İyi yayınlar demiş Oktay ve arkadaşım Oktay Demir'in 07'den YouTube kanalına Ömrüm Mia Vida diye şarkı açar mısın demiş. Hatta bize TikTok'tan gül yollamışlar ama lütfen gül yollamayın bize, biz hediye medya istemiyoruz TikTok'tan özellikle. Zaten o fonksiyonu da aslında kapattık ama demek ki daha oluyor. Demek ki TikTok'ta öyle çok şeylerde öyle demek ki kapatmak da işe yaramıyormuş diyelim. Şimdi bol bol günaydınlar da geliyor. Şimdi Helin abla da geleceği yok gibi. Daha doğrusu ben dahi sezmiyorum geleceğini gibi. Ne yapacağız biz de artık kendi aramızda. Artık sizlerin mesajlarınız eşliğinde güzel bir yayın yapmayı düşünüyorum. Artık sizler de bir yazarsınız bir günaydın mesajlarınızı. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hafta sonunuzda hangi planlarınız var? Bir günaydın yazarsanız 077 977 27 72 artık ben de sizlerle bir yayın yapmaya çalışayım. Helin abla gelmeyecek gibi, görüyorsunuz masa boş, sol yanım boş, sandalye boş. Kahvesini bile hazırladım ama işte yolda kalınca olay bitiyor. Artık onun da bir kurtuluşu yok. Hamburg'un güzel trafiğini biz çok seviyoruz zaten. Ben çok severim. Sizler de seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neyse, siyasete girmeyeceğim. Şimdi Kazım abiyle yayınlarımızı yaptığımızda herkes aynısını der. İşte son zamanlarda siz de böyle çok konuşkan, çok konuşuyorsunuz, hiç haber vermiyorsunuz. Yani bu tatil bölümü, işte bu tatil zamanı. Şu an herkes tatilde. Bırakın haberleri, ne yapacaksınız haberleri? Şu an baksanız zaten sosyal medyaya girseniz haberlerin daha alası zaten orada duruyor. Yani yok affedersin Amerika'da olanlar, işte Almanya'da olanlar, işte Almanya'nın işte battığını mı duyuralım? Yani bence böyle kat kat daha güzel. Hiç düşünmeyelim. Hiç böyle şey, hani zaten moralimizi bozmaktan başka bir işe yaradığı yok haberlerin. Gerçekten yani her sabah buraya gelince her zaman da bakarız. Tabii ki yine de biz de bakıyoruz yani, olmuş mu bir olay, var mı? Neticede bizim de yani bizim de bakmamız gerekiyor. Size vermemiz gerekiyor önemli haber. Ama ben bakıyorum sabah şu olmuş, işte öyle buraya çıkmış, dolar böyle olmuş. Ya ben ne yapacağım bu haberleri o zaman? Yani vermeyeyim daha iyi bence. Hiç moralimizi bozmayalım, gerek yok gerçekten. Yani çünkü moralimizi bozmaktan başka bir şey yaptığı yok bu haberler. Bak Turgay abimiz de yazmış, baklavacı Turgay abimiz yazmış, Türkiye'den yeni gelmiş. Nasıldı Türkiye tatil, pahalı mı değil mi? Artık bize bir yazar umarım. Ona göre de bizler de yayında duyururuz. Şimdi yine kısa bir müzik arasına girelim. Siz de o sırada bizlere yazın. Ondan sonra zaten o konular üzeri konuşuruz. Hatta yazanların müzik isteğini de çalayım. Artık istediğiniz gibi yeni şarkılarla başladık. Umarız artık yeni şarkılarla da bitiririz veya sizin istediğiniz şarkılarla bitiririz. 077 977 27 72'den bizlere yazabilirsiniz. Ja, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Allerdings habe ich gerade auf Türkisch auch nochmal darüber gesprochen, warum das Format denn in den letzten ein, zwei Monaten etwas, ich sag mal, anders ist als sonst. Normalerweise gebe ich hier immer Nachrichten durch. Ich nehme den guten Morgen-Nachrichten, die wir vorlesen, nehme den Smalltalk, den wir mit dem Kasim führen, versuchen wir auch immer irgendwo Nachrichten durchzugeben. In dieser Urlaubszeit sehen wir das aber nicht als nötig an, um euch da keine schlechte Laune zu machen. Ich meine, wenn ihr wieder zurückkommt, werdet ihr euch mit dem Problem so oder so wieder beschäftigen, dann ist das Leben wieder ganz normal. Dann sind wir wieder im normalen Leben angekommen und leben nicht ein Luxusleben, den man sich erst ein Jahr lang erarbeiten muss, in Anführungsstrichen, bei vielen da draußen. Aber was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ohne das jetzt in die Länge ziehen zu möchten, Fakt ist,
wir möchten euch keine schlechte Laune machen. Und wenn ich jeden Morgen hier reinschaue in die Tagesschau beispielsweise, ganz beispielsweise jetzt, dann sehe ich da keine Nachricht, die ich euch durchgeben möchte. Also das sind Themen, über die möchte ich jetzt nicht um 9.20 Uhr mit euch reden. Dann lese ich mir lieber eure Nachrichten durch, spreche mit euch gerne über einen Urlaub oder über Sachen, über die ihr gerne erzählen möchtet. Und dann habt ihr auch bessere Laune und startet in den Tag besser rein. In den Tag besser rein starten ist ein gutes Stichwort für eine Musikpause. Mela Bedel Mustafa Sandal İki Taş Çorba. Auch das in den türkischen Radiosendern Top Nummer 2 sogar tatsächlich. Mal sehen. Ich hab's mir, glaube ich, also ich kenne das Album vom Mustafa Sandal auf jeden Fall, aber ich habe mir das Lied tatsächlich, glaube ich, noch nie so richtig angehört. Ich höre das mit euch gemeinsam zu an. Auch das Lied kenne ich natürlich, ne? İki Taş Çorba, wer kennt das nicht? Aber Erinnerung euren İki Taş Çorba von Mustafa Sandal und Mela Bedel. O zaman İki Taş Çorba desin sevgili Mela Bedel ve Mustafa Sandal bizlerde müzik arasından sonra mesajlarınızla geliyoruz. Bayağı yazanlar da oldu. Teşekkür ederim. Şimdiden kısaca bir müzik arasına gidiyoruz.

0: Evet, tan taşçı bizlere kurşuna gerek yok dedi ve ben de sana diyeyim ki strese gerek yok Helin abla. Ama o yüzden iki tane müzik arası çaldım bu arada, çünkü Helin abla geleceğini tam biliyordum. Müzik iki tane çalmış olduk. Şimdi Helin, sen anlat, sen ne yiyecektin ya? Bu evet. Nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir çalışma şeyi ya? Ben anlamadım bu işi yani.
1: Yani sabah bu nasıl bir şey oldu
0: 9.30
1: ya?
0: Olmuş.
1: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çocuklar annem beni uyarmadı şimdi.
0: Şimdi mesela olarak okulda ne yapman gerekiyordu? Verbetungsschein getirdin mi? Var mı yanında belge?
1: Evet, biraz sonra gidip doktordan getireceğim onu da. Efendim, herkese günaydınlar diliyorum. Çok özür dilerim, geciktim. Ama açıklamam var neden geciktiğime dair.
0: Allah bakalım, hadi anlat o zaman, hadi bakalım. Bir
1: şimdi şöyle şu şekilde, kızım Hamburg'a zaten gidiyordu. Ben de dedim ki beni de beraber götürür müsün? Demez olsaydım. Ve yolda yanlış yoldan çıktı ve biz resmen Bremen'e kadar gidip dönmüş insanlarız, inanamıyorum.
0: Bremen'e mi?
1: Yemin ediyorum.
0: Siz Bremen'e niye gidiyorsunuz Hamburg'la Bremen?
1: Kızım dedim şuradan geçilmez şöyle bir de, yok yok ben biliyorum, çok şahane bildi. Sonra dedim ben inanmıyorum, herhalde ben şu an rüya görüyorum ve biz
0: ama
1: Bremen'den
0: şimdi siz döndüm. Oradan Bremen'e doğru gittiniz. Şeyler. Çıkamadınız mı?
1: Çık diyorum, çık, bayılacağım, nasıl buraya, girme, ben biliyorum bu ya. Yok anne, ben bu yolu biliyorum dedi. Evet. Malum.
0: Çok biliyormuş.
1: Bayağı biliyorum. Bayağı ben biliyorum. Dedim bir daha senin arabana binmem. Kriz geçirdim, onun için geciktim. Çok özür dilerim. Tabii ki dakik olmak lazım.
0: Hani
1: çok da önemli.
0: Dinleyiciler affeder mi bilmiyorum.
1: Yani umarım affederler. Yapacak
0: artık
1: bir şey yok.
0: Artık bir çorba ısmarlarsın, belki şey yaparlar.
1: Tabii memnuniyetle yaparım. Böyle hepsini topluca.
0: Hepsini topluca, böyle bir toplayalım.
1: Yani.
0: Bir çorba ısmarlarsın.
1: Evet. Mecbur, mecbur artık.
0: Mecbur abi, bu ne yani, lütfen
1: yani,
0: olmaz
1: onun şimdi yani. Yani, ne desem annem şey uyandırmadı, uykuda kaldım. Eskiden bir sürü bahanemiz vardı. Şimdi desem ki
0: ya
1: kızıma...
0: Yok ama şimdi şaşırdım. Giden tam tabii. Sizin yol Bremen'e doğru gidebiliyor tabii ki. Abi. Bir yanlış sap direkt Bremen'e
1: bir
0: doğru.
1: Bir yanlış sapmasıyla evet. Olanlar oldu.
0: Direkt Bremen'e. O zaman yani, çıkamadın da demek ki.
1: Çıkamadık.
0: Bir de şeye de takılmışsındır kesin. Trafik de vardır abi.
1: Evet aynen o şekildeydi. Evet.
0: Allah
1: trafik,
0: korusun.
1: Yani sonuç itibariyle geçtim ama ya.
0: Hiç gelmeyebilirdin yani sen.
1: Ağlayacak dönüş. Ama olanlar oldu artık.
0: İşte düşün yani
1: çok
0: neler oluyor.
1: Yap, yani.
0: Siz
1: yani.
0: İki saat yoldaydınız o zaman. Desene.
1: Ya ben var ya bayılacağım, bu travmaydı resmi. Ne gerek var?
0: Sen şimdi 7.30'da kesin sen 7.30'a yola çıkmışsındır kesin.
1: 7'de.
0: 7'de bir
1: düşünsene,
0: Allah sizi.
1: Düşünsene, iyi ki
0: 2.5 saat. 2.5 saat yolda
1: ama
0: kalmak
1: bak,
0: ne
1: bak,
0: demek.
1: Ama bak savaşım
0: ya.
1: Bak buraya ulaşmak için ne kadar mücadele ediyorum.
0: 2.5 saat mübarek ya.
1: Ya. Yani.
0: İşte ben de sana hep diyorum arabayla gel. Bence sen gelmesen
1: yok ama yani tamam da bu başka bir durum yani.
0: Olmaz olmaz. Sen arabayla
1: diyorsun.
0: Gelme. Sen arabayla bir daha gelme. Olmuyor bu iş, görüyorsun.
1: Ya aslında oluyordu ama neyse yani.
0: Artık ben sana Bremen'de de bir tane stüdyo açacağım, oraya gidersin artık.
1: Sen bana sen her şehirde böyle küçük bir stüdyo aç, olursa ben yollarda
0: tamam,
1: kalırsam.
0: Olursa ne bileyim köyüne falan da gidersin, ben ne bileyim. Yanlış
1: aynen
0: yapmam.
1: Aynen öyle
0: artık
1: durum
0: bu.
1: Ama kahvelerimizi
0: oldu.
1: Yapmışsın, teşekkür ederim.
0: Artık
1: ellerine sağlık, kesin dinleyicilerimiz de içiyordur kahvelerini,
0: tabii
1: çaylarını değil mi?
0: İçmez mi?
1: Onlar bu güzel cumartesi gününe umarım güzel stressiz bir şekilde başlamışlardır Kerim.
0: Valla
1: ya.
0: Bence şu an senin yüzünden stres.
1: Ay ne olur onlar strese girmesin benim.
0: Valla şu
1: onlar
0: an senin
1: güzel
0: böyle
1: bir şeyler anlatsınlar.
0: Herkes stres etti ya.
1: Yok canım. Ben bak gayet relax, iyiyim. Buradayım.
0: Ya o girişin yaşasın. Nasıl da öyle kapıyı kıracaktın ya. Kapıyı ama, kıracaktın ya.
1: Ama çekerim ya.
0: Ayrıca bir kapıyı evet açmazsa pat diye o dedim.
1: Bırak geçeyim bezirgen başı.
0: Bırak geçeyim bile koşuyor. Yani benden daha hızlı koşuyor.
1: Kerim ya
0: acayip.
1: Çantamı attım görüyorsun
0: çantamı
1: değil mi? Bu radyo aşkına bak. Sen
0: yani,
1: bendeki mübarek. Radyo aşkına bak ya.
0: Hani hayır, radyo aşkına bak. Hayır abi dışarıdakilere kızacak bu sesler. Öyle bir
1: kapıları
0: atması
1: kırdım,
0: vardı ki
1: fırladım.
0: Yani.
1: Hatta uçtum geldim.
0: Ha, uçtum,
1: değil mi
0: ki? Siz sokaktan attınız. Biraz sonra haber
1: uçtum,
0: çıkmasın.
1: Uçtum geri kalan yolu da uçtum.
0: Biraz sonra haber çıkmasın. Bir
1: ya
0: tane.
1: Bence insan dakik olması lazım. Bu çok önemli bir şey ama işte hayat. Bu da hayatın bir değil mi? It's life. Oluyor her şey değil mi?
0: Bilemiyorum onu.
1: Oluyor şu sen bir defa sen de uykuda kalmamış mıydın kedim ya?
0: Ama sen bak kalmış... Şimdi ben uykuda kaldım, saat kaçta buradaydım?
1: Sen dakiktin ama ben ne yapayım?
0: 8.58'de
1: sen şükür et beni Berlin'e götürmediğine şükür ediyorum.
0: 8.58'de burada mıydın?
1: Ay çok, evet sen buradaydın.
0: 8.58'de. 8'i 40 geç evden çıkmıştım.
1: Evet.
0: Normalde 20 dakikada buraya ulaşmak imkansız.
1: Diyorsun.
0: Ama ben... Hallettim onu. Taktım böyle üzerime bir şey.
1: Uçtun geldin ama.
0: İşte abi. Evet. Neyse.
1: Güzel bir parçayla önce devam edelim.
0: Bence güzel İnsanlar. Bir şarkıyla evet. devam edelim. Sen de bir kendine bir gel biraz şey ol böyle.
1: Yani.
0: Böyle bir.
1: Diyorsun.
0: Tansiyonun geri bir insin.
1: Evet tansiyon bak fırladı bilmem. Fırladı. Evet.
0: O zaman bizlere Nadide Sultan yüreğimde yara var desin. Benim de işte yüreğimde bir yara var. Geç kalmış bir işte,
1: arkadaşın değil mi?
0: Arkadaşım var. İşte beni burada yalnız bıraktı
1: ama
0: sabah.
1: Ama sen bir dakika buradaki savaşımı görüyorsun. Bunu da lütfen unutma. Bak sana ulaşmak için elimden geleni yaptım.
0: Ne yapalım artık yani? Sen dinleyicilerden özür dile bence.
1: Diledim. Kabul artık ediyorsunuzdur kabul inşallah.
0: Vallahi
1: umarım yani. Kabul edersin.
0: Ben olsam kabul etmem mesela. Herkese bir ne bileyim yani. Çorba dağıtırsın o zaman belki.
1: Diyorsun.
0: Ve bana bir tane ısmarla olmalı
1: tamam.
0: olur.
1: Tamam. Hiç sorun değil. Memnuniyetle.
0: Neyse hadi biz şarkı arasına girelim.
1: Evet.
0: Şimdi çok geyik muhabbeti yapınca Esat abi kızıyor. Geyik muhabbeti yapmayalım.
1: Ja, olanları anlattık.
0: So, tamam. Live geht weiter jetzt hier auf Schiri Radio. Die liebe Helen ist da. Deswegen habe ich gerade zwei Musikpausen gespielt hintereinander. Ja, Helen.
1: Evet.
0: Was passiert?
1: Achso, sagst du mal alles auf Deutsch erklären? Natürlich, aber natürlich. Also heute Morgen 7 Uhr bin ich mit meiner Tochter, die nach Hamburg wollte, mitgefahren. Ich dachte, nimmst du mich mit? Du hast ja eh einen Termin. Und ich glaube, das war ein ziemlich großer Fehler, weil sie ist an der falschen Ausfahrt abgebogen Richtung Bremen.
0: Achso, ja.
1: Und das Ergebnis war, dass wir tatsächlich in Bremen gelandet sind. Wir sind echt in Bremen gelandet und dann sind wir die ganze Strecke wieder zurückgefahren. Also gleich am Morgen, das war echt...
0: Fahrt denn nicht mit Google Maps? Ist das?
1: Hat sie gemacht, aber sie hat gesagt, sie hat auf leise gestellt, weil wir uns ja noch unterhalten haben unterwegs. Und Mama, ich kenne doch die Strecke und ja, das war
0: das Ergebnis. Seid ihr in Bremen gelandet, seid ihr wieder zurückgefahren?
1: Wir sind wirklich, ich habe nur gedacht, nein, wir sind in Bremen, das meinst du nicht ernst. Wir sind echt in Bremen gelandet und dann,
0: naja, genau. Da hättest du ja auch bleiben können, hättest du ja Bremen ein bisschen erkunden können.
1: Wallah, sah so aus, hätte ich echt bleiben können.
0: Ich will gar nicht wissen. Fall.
1: Deswegen bin ich verspätet, das tut mir sehr leid, ja, aber es ist so, wie es ist.
0: Kann passieren. Du kannst dich jetzt mal beruhigen. Wir machen jetzt weiter mit einer Musikpause von Nadide Sultan und dem Lied Yüreğimde Yara Var. Und danach kommen wir wieder zurück.
1: Aynen tam bana göre.

0: Evet, Nadide Sultan bizlere yüreğimde yara var dediler. İşte ben de yüreğimde yara var.
1: Yani ah Kerim, ah.
0: İnsan olan insana böyle yapar mı diyor
1: vallahi
0: şarkıda.
1: Yapmaz.
0: İnsan sevdiğine
1: yapmaz.
0: Böyle yapar mı?
1: Yapmaz.
0: Yapar. İki saat gecikir
1: net
0: mi ya?
1: Net nokta yapmaz.
0: Bak ama şimdi.
1: Bak, güzel mesajlar kesin gelmiştir. İnsanlar
0: Bekeş alın. Demir evet. Abimizden gelmiş. Sizlere evet. Kolay gelsin. Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olsun.
0: Şu an Nifan yapıyorum. Doğumdayım, misafirler nereden geliyor da yolu kaçırmışlar. Hiç mi yol tabelasını görmemişler. Kocaman brem yazıyor.
1: Haklı misafir de değil
0: mi? Kadar hani, hani bu şurada çıkış var.
1: Hiç sorması.
0: Bir sürü çıkış var vallahi. Demiş. Kazasız belasız gelmişler, ne güzel bir anı olmuş sevgili Ekrem. İyi yayınlar demiş.
1: Bunu hiç unutmayacağız Kerim.
0: Abi ben...
1: Mümkün değil, mümkün değil.
0: Yani sen haklı. Abi sen Brehmi'ne kadar görmedin mi Brehmi'ni yazdığını
1: ya? Ya ben diyorum
0: ya.
1: Kızım buradan bu yolda... Yok anne kızım olmaz dedim. Olur dedi, ha al sana olur.
0: Abi Brehmi'ni
1: biraz büyüklerin lafını
0: yukarıda
1: dinlemek lazım ya.
0: Vallahi Brehmi'ni yazıyor orada.
1: Ben diyorum ama
0: koş
1: yok anne Brehmi'ni ben burada...
0: Yazıyor.
1: Yok böyle Abfat falan çıkış varmış abi, öyle
0: hatta
1: dedi.
0: Hatta benim bildiğim bak ben Brehmi'ne çok gidip gelirim ya, arkadaşlarım
1: evet.
0: Oturduğu için orada.
1: Evet.
0: Köln bile yazıyor onu da mı anlamadım.
1: Şükret Köln'e gitmediğimizi şükrediyorum.
0: Neyse ki Brehmi'de anlamışsınız. Bir de Oyunbok tarafına falan da saydınız. Bayağı gecikirdin.
1: Acayip bir şey.
0: Herde saat 9 şu an gelirdin
1: ben
0: daha yeni.
1: Ben hiç gitmemize gerek kalmadı. Bir de diyor ki yolda anne acıktım. Başları diyor bir de acıkmıştım.
0: Acıktın mı?
1: Bir de acıktım diyor ya yolda. Olamaz ya bunlar ne zaman büyüyecekler diye düşünüyorum.
0: Bak ondan
1: neyse.
0: Sonra bize bir tane.
1: Bu ne güzel bir resim bu.
0: Bu benim abimin oğlu.
1: Ay çok tatlı maşallah.
0: Evet.
1: Çok tatlı.
0: Hatta ben de bilmiyordum bizi Bektaş abimiz dinlediğini.
1: Evet.
0: Buradan da sevgilerimizi iletelim.
1: Tabii
0: TikTok'ta
1: ki.
0: Da izleyenlerimiz bol. Facebook'tan da izleyenlerimiz bol.
1: Evet.
0: Mesela Annette Şvat yazmış. Günaydınlar. Hoş geldin Sayın Helin, ama bak Bülent abi sana sinirlenmiş bak.
1: Özür dilerim, çok teşekkür ederim ama. Yani şimdi bugün ben herhalde bütün yarım saatimi özürle geçireceğim gibi.
0: Ya, öyle mi abi yani, özür dileyeceğim yani, bana bir çorba yani. Ismarlaman şart oldu.
1: Tabii ki senin yani, canın sağ olsun.
0: Bir kere de paçayı
1: ısmarlayacağım.
0: Ben dün Kazım abi ısmarladım mesela, sen de bugün bana
1: sıra
0: ısmarlayacaksın.
1: Sıra bende bu durumda tabii
0: abi.
1: Mecbur.
0: Abi sende hiç iş yok ya. Yarım saat geciktim. Bunlar
1: hey ya,
0: nasıl
1: hey ya
0: şey?
1: Şimdi sen bunu böyle topla söyle. Tamam abi söyle.
0: Ben sana
1: senin diline düşmemek lazım.
0: Gün, hayır benim ilk gün sen neler dedin bana ya.
1: Ya evet ya.
0: A'dan Z'ye kadar ya.
1: Sen dedin intikamı muhteşem olacak.
0: Ben
1: şu
0: intikamı muhteşem olacak.
1: Evet.
0: Sen benden daha kötü ettin.
1: Gördün
0: yayına
1: mi?
0: Geç gel. Ne olacaktı şimdi yayını versin?
1: Vallahi bak bir düşmeyen
0: yandık
1: kalkmayan
0: abi.
1: Allah işte bak
0: yandın
1: gördün mü
0: abi,
1: ben o kadar yanacaktım. Konuştum al buyur.
0: Neyse şimdi onu bunu bırak da Kazım abi bir tane
1: evet.
0: Mesaj bize göndermiş.
1: Ne göndermiş acaba?
0: Şimdi işte o da kızdı yani. O da kızdı.
1: O da gelsin çorba içmeye.
0: Hayır, o çok kızdı o çorbayla şey onu ancak karşı ızgara kurtarır.
1: Diyorsun.
0: Onu ancak karşı ızgara kurtarır. Üç
1: tamam.
0: Kişilik ama yiyormuş o.
1: Öyle mi? Onu sen yapıyorsun. Sen hatta 10 kişilik yiyorsun. 6 tabak. 6 kişilik yiyorsun sen.
0: Bak Kazım ne göndermiş bize?
1: Evet.
0: Aha. Neyse. Mesajdan olmadı ama dur ben
1: dinleyelim.
0: Onu... sorun yok ben hallederim onu dur. Dur bak şuradan şuraya
1: şimdi
0: atacağız.
1: Şimdi eminim halden anlıyordur Kazım ya.
0: Anlamaz zannetme. Ya ben olsam anlamam ben de anlamam.
1: Anlarım.
0: Ben daha ben olsam derim ki bu ne yani. Yayına geç gelmiş.
2: Bu yaştan sonra... Alkole başlayacağım. Biraz hareketli şarkılar çal.
0: Bak bizim şarkıları hiç beğenmemiş.
1: Bak sana laf atmış. Benimle hiç alakası
0: abi
1: yok
0: sen,
1: ya.
0: Abi sen bana liste göndermedin mi? Ne şu şarkıları falan çal.
1: Ben mi gönderdim sana ya? Benim gönderdiklerimi beğenmiyorsun zaten. Geçen hafta ne dedin? Şey beğenmeyecek. Kazım da beğenmez. O neydi papatyalar Fettah Can'ın parçası.
0: Var mı bir şarkı istediğin?
1: Şu an aklıma bir şey gelmiyor desem. Kesin.
0: Aklıma bir tane şarkı geliyor.
1: Ezgi'nin günlüğü de çok güzel. Bilir misin Ezgi'nin günlüğü?
0: Yok onu bilmiyorum.
1: Ha, okay.
0: Bir tane şarkı var onu çalmak istiyorum şu an sana.
1: Neymiş?
0: Çok derdim var. Ha. Onu çalacağım ben sana.
1: Okay.
0: Çok bence işte sen git küvet doldur girme falan öyle bir şeyler vardı çok
1: ha,
0: güzel.
1: Onu dinlemiştik seninle hatırlıyor
0: İşte ben
1: gibi.
0: Onu çalmak istiyorum sana gelsin o şarkı çok derdim
1: sağ ol,
0: var.
1: Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
0: Arabaya bineceğim ama yayına
1: arabaya bineceğim yanlış yola saplayacağım. Ama yok, suç bende bunu yapan yani 20 yaşında bir kız olduğu için oluyor işte değil mi?
0: Sen de gitsin ama sen de gidip güvenmişsin yani, ben ne yapayım?
1: Yani çocuğuma da güvenmem gerekiyor diye düşündüm ama görüyorsunuz.
0: neyse bir şey, neyse biz bu konuyu keselim, olabilir.
1: Evet yeter, herkes, tamam herkes, yani tamam.
0: Yani herkes şey evet. yapabilir. Artık arada sırada duyarsın. Hadi çok
1: güzel bir parça dinleyelim, sonra biraz bir
0: Kazım
1: sohbet edelim.
0: Kazım belki uyanır o zaman.
1: Tamam.
0: Aman alkol içme Kazım abi bak.
1: Aman hiç
0: bu
1: gerek yok
0: sonra,
1: yani.
0: Bu yaşa
1: haklı.
0: Kadar tutmuşsun kendini.
1: Bu saatten sonra gerek yok.
0: Hayır 18 yaşındasın daha, zaten içme.
1: Tabii çiçeği gerek burnunda.
0: Yok. Evet çiçeği
1: bir
0: burnunda.
1: Bir Kazım bir de ben. Çiçeği burnunda.
0: Sen bugün beni yaşlandırdın, birkaç saçım daha dökülmüştür.
1: Ay canım benim
0: bugün.
1: Yok canım.
0: Doktor. Ah. Benim saçım dökülmüştür.
1: Benden dolayı.
0: Kesinlikle.
1: Çok özür dilerim.
0: Ne yapalım?
1: Hadi müzik. Yani.
0: Liebe Helen, du hast mich wirklich aus dem Konzept gebracht, du. Mit deiner Verspätung von irgendwie einer Stunde. Hat uns einen Zuhörer geschrieben, tatsächlich.
1: Was hat sie denn, oder er?
0: Er hat tatsächlich wie ich geschrieben, habt ihr gar nicht auf die Tabellen mal geschaut?
1: Ja,
0: und das stimmt.
1: Tatsächlich.
0: Also, das würde ich mir auch mal fragen. Ich meine, wenn man fährt, und ich fahre ja oft nach Bremen, auch geschäftlich, aber auch, da leben auch einige Freunde von mir, deswegen bin ich sehr oft in Bremen. Wenn ich da hinfahre, sehe ich sogar Köln auf dem Schild.
1: Ja, sei doch froh, dass wir nicht bis nach Köln gefahren sind.
0: Also hast du das nicht gemerkt? So, hast du nicht gesagt, so, warum steht da nicht nirgendwo Hamburg?
1: Natürlich habe ich dir das gesagt.
0: Aber weil da ist gar kein Hamburg-Schild.
1: Ich fahre die Strecke immer, lass mich. Und ja, wir haben das Ergebnis dann gesehen.
0: Hörst du uns zu gerade?
1: Nein, ich glaube nicht. Die hat sich tausendmal, Mama, Entschuldigung, aber ist jetzt geschehen.
0: Naja, auf jeden Fall ist interessant. Ist leider schade, aber so ist das Leben. Wir können es nicht ändern.
1: Das ist so.
0: Ich meine, so am Ende ist das auch wieder ein Zeichen von, nächstes Mal verwendet ihr Google Maps laut bitte.
1: Aber du siehst, was ich alles getan habe, um hier anzukommen,
0: ja,
1: oder?
0: Du bist 2,5 Stunden gefahren. Um 7 Uhr ist
1: endlich
0: losgefahren.
1: Vor den Zuhörern und ja, und bei dir sein zu können. Ja,
0: du musst mir auf jeden Fall nochmal eine Suppe kaufen. Das ist jetzt deine,
1: auf jeden Fall. Ich gebe dir, sehr gerne gebe ich dir eine Suppe aus, lieber Kevin.
0: Die selbst auch. Wir bekommen auch viele Nachrichten, deswegen lass uns eine ganz kurze Musikpause machen. Und danach zurückkommen und auf die Nachrichten eingehen. Aber davor ist er das Herrn mit Çok Derdim Var.
1: Ach, was?

0: Neyse, şimdi bugün çok müzik çaldım, o yüzden bu son dakikalarımızda konuşmakla
1: konuşalım.
0: Geçirelim. Hatta Ayhan abi bizlere birkaç sesli mesaj göndermiş. Onları bir dinleyelim. Tamam. Şimdi değişik de mesajlar da göndermiş. Özellikle bu ilk sesli kayıtta iki defa bir şey demiş. Yayınımızı kapatmamış ama neyse, dinleteceğim yine de. Ayhan abimiz bakalım bizlere üç mesajda neler demiş, dinleyelim bakalım.
2: Acıktım.
3: Kerem, güzel yayınlar.
2: Bir de acıktım diye yayınladım.
0: Bak, senin de sesin geliyor bak.
3: Kerem, güzel yayınlar. Güzel sohbetler. Abisi, Bremen yolların hepsi kapalı. Bugün polisler bütün yolları kapattılar orada. Giriş yok Bremen'de. Giriş çıkış yasak. Unutma. Kerim, Sezen Aksu'dan kızsın yerler yerler. En güzeli bu. Çorbaydı. Çorbaydı. Karışık ızgaraydı. Karnımızı acıktırdı. Kerim.
1: İşte senin gibi.
3: Kızsın yerleri aç da bari oradan doyalım. Hadi.
0: Evet.
1: Seni dinleye dinleye pis boğaz oldu
0: insanlar.
1: Beni
0: dinleye işte, ne yapalım. Siz de gidersiniz İbrahim abinin dükkanına, yersiniz. Olay biter yani.
1: Ama Bremen yolu kapalıysa ben nasıl Bremen'e kadar
0: bilmiyorum
1: gidip geldim?
0: Bilmiyorum. Orada
1: yani
0: ben de kendime soruyorum. Zaten Bremen'e nasıl gidip geldin? O da bir soru işareti. Mübarek çok yani, sen yani değişiksin.
1: Tabii, farklı. Çok, evet, sıra dışı çok bir olay oldu bu. Ama
0: çok sıra dışı bir olay.
1: Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Yani, evet evet.
0: Bence önümüzdeki defa sen Google Maps'i aç lütfen, ona göre.
1: Yok,
0: bak.
1: Kesinlikle yok yok, böyle bir daha.
0: Senin şeyin yok mu bu telefonu aktarma fonksiyonu?
1: Var var, benim telefon zaten Navi'lende, telefon diyorum. Ne
0: hatta
1: diyor?
0: CarPlay yok şey, mu?
1: Şu, evet evet, bende arabada
0: şu,
1: var
0: şu
1: yani.
0: Android Auto.
1: Var var arabada, her şey var. Sadece o, ben kızın arabasıyla sen, gitmiştik.
0: Ha, onda yok mu?
1: Ondan sonra o da cepten bakarak işte sesini de kısmış. E malum. Neyse ya, artık yeter. Olanlar oldu. Kısmet. Olmuşla bitmişe çare yokmuş derler.
0: Artık sen de bana bir dondurma ısmarlarsın.
1: Demin çorbaydı, şimdi dondurma. Biraz sonra akşam yemeği de eklenir. Karar beklerim. Bugün
0: bakacağız,
1: bütün menüler
0: abi,
1: benden.
0: Bakacağız. Şimdi Erkan abinin işte Leontes Barnbeck Ice Cafe'de evet. Yani orada da bir dondurma yemek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bu havalarda bence
1: çok
0: daha
1: iyi gider soğuk bir şeyler.
0: Hiç sorma. Ayhan abi, tamam. Senin yerler şarkısı sana gelecek. En son şarkımız da o olsun. Ondan sonracıma Temel abimiz bizlere iyi hafta sonu dileklerini iletmiş.
1: Sağ olsunlar.
0: Canel abimiz günaydın yazmış.
1: Evet.
0: Ondan sonra Esat abimiz dijital radyodan dinliyorum yazmış bizlere. Bir de
1: evet,
0: günaydınlarını iletmiş tabii ki. Teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
0: Bülent abimiz de yazmış, bana da bir kere oldu. Başka çıkıştan çıktım, epey de yol gittim.
1: Bak ah, halden anlayan birisin,
0: mühimi,
1: şükürler
0: sağ
1: olsun.
0: En mühimi en işte
1: evet,
0: sağ salim vardım
1: sağ
0: demiş
1: olsun.
0: Sevgili Bülent Su abimiz demiş bizlere. TikTok'ta da bir bayağı bir şeylerimiz var işte. Bize hatta hediye medya da gönderdiler sabah, da sen yoktun işte.
1: Ne hediyesi?
0: Bu TikTok'ta gönderme imkanı var ya fonksiyon.
1: Hmm, evet.
0: Bak Ayhan abi bir daha göndermiş. Dinleyelim mi bir
1: tabii,
0: acaba?
1: Tabii, memnuniyetle.
0: Acaba ne demiş Ayhan abimiz bizlere?
1: Evet.
3: Kerimciğim, çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Yarın görüşmek üzere seninle. Bay bay.
0: Evet, tamam o zaman. Bak Ayhan abimize de gönderelim müzik aramızı.
1: Tamam.
0: Ve şimdi bununla birlikte de gitme vaktimiz geldi. Sen bu yayında hiç
1: anlamamışsındır. Ay ben ne güzel sohbet edecektim.
0: Abi
1: daha bir sürü konularım vardı. Hani Türkiye'den dönenlerle iki kültür arası kalmış, iki ülke arası kalmış insanlarız diye.
0: İşte
1: bayağı bir sohbet
0: konuşuruz.
1: Edecektik. Hazırlıklıydım ama neyse.
0: Erken konuşuruz.
1: Haftaya.
0: Hayır, erken gelirsen konuşuruz.
1: Ya hatta düşündüm, yoldan açsam acaba live mi yapsak diye.
0: Erken gelseydin yapardık.
1: Yani şimdi
0: erken
1: sen bunu gelmedi. Git gel söyle, sen böyle habire söyle, yarın öbürsü gün bir hafta bir ay böyle
0: erken,
1: devam et yani.
0: Erken gelirsin.
1: Senin diline
0: mesela
1: düşen yandı.
0: Önümüzdeki sene mesela
1: evet.
0: Önümüzdeki sene diyorum. Önümüzdeki hafta cumartesi mesela 9'da burada olursan
1: kesinlikle
0: yani.
1: Buradayım ya, mümkün mü başka türlüsü?
0: Hayır, konuşuruz yani o zaman.
1: Tabii.
0: Gelmezsen
1: yani
0: yine konuşamayız, bir şey diyemem o zaman.
1: Hani
0: ama
1: böyle
0: konuşuruz.
1: Tatil dönemi de bitiyor, bavullarını açan bavullarını kapatan, iki kültür arası gidip gelen insanlarla ilgili. Acaba nereye aitizle ilgili konuşacak bugün ya. Acaba iki ülkeye mi aydı? Neyse
0: bak,
1: ya.
0: Fatma abla da yazmış. Günaydınlar efendim.
1: Evet.
0: Günaydınlar kelime. Helin tatilden sonra ilk sabahım Hamburg'da çok enerjik ve mutlu uyandım. Pozitif düşünen enerji bol insanlara selam olsun.
1: Ne kadar güzel. Şahane.
0: Fatma Hanım'dan gelmiş.
1: Günaydınlar.
0: Bence bizler de bu mesajla bu yayını bitirelim. Teşekkür ederim bizleri dinlediğiniz için. Bugün farklı bir yayın oldu. Çok müzik ağırlıklı bir yayın oldu. Artık böyle de olsun. Bir şey olmaz ya. Her zaman aynı olacak dedi. Bir şey yok. Önümüzdeki haftada konularımız varmış.
1: Tabii tabii var. Her zaman bizde konu mu yok?
0: Hazırlamamıza gerek yok.
1: Tabii. Madem öyle, biz programımızın sonuna geldik. Efendim, kendinize iyi bakın. Tekrar kusura bakmayın geç kaldığım için. Haftaya görüşene dek hoş kalın, hoşça kalın. Stressiz bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.
0: Ja.
1: Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Dann passt gut auf euch auf und dass ihr ein stressfreies Wochenende habt. Und dann haben wir tolle Musik da, Kerem, oder?
0: Richtig. Vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten und zu anderem vor allem von dem Eihan, die Sprachnachrichten, die wir uns gerade eben angehört haben. Natürlich einen guten Morgen wünscht er. Er wünscht sich das Lied Sezen Aksu Seni Yarlar und hat sich beschwert, dass wir über Essen gesprochen haben. Anstatt hat er jetzt Hunger. So ist das Leben. Kannst ja essen gehen. Ist da nicht schlimm. Kannst ja jetzt dich irgendwo hinsetzen und Frühstück machen.
1: Das müsste auch ganz im Sinne

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir an.
0: Ben seni bir an.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: sabah reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirleri.

kemiğimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Apple çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttel Straße 116, Barmbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim.

0: reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilya.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim.

0: dersin.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Kuzey Almanya'nın en

0: titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye,

sebepten. Ah geceye her sürgün gözlerine bu sebepten. Ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım, kırılacağım. Yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar,

siz. Siz benim kime küstüğümü

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Mi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.